0: şişlik hediye kokuyor. Ama bu şişlik hediye öyle mi?
1: Ja, nee, wann hat sie dir geschrieben, dass sie...